dön, sak sura vade işinimle kömüdüm. Ölgün akıl tüldüm, yıl ağa maşinamı tek kömüdüm. Kallıda lıq bıltı pişta, oğlum doğu oldu ötke yılı kışta. Kül geldi dedim, yerde bir iş var, eriştim kılamı da yılkı işka.